0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.
6: Sık.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.
3: Lanoba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanoba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisense Kıbrıs.com.

0: Güne keyifle başlamak istiyorsan Albank sponsorluğunda Adile ile gün başlıyor. Her sabah seni bekliyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında.
1: En iyiler en yeni frekansta.
2: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
3: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
4: Biz Athena.
5: Merhabalar, ben Bengü.
6: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.
1: Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.

0: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Capital Türk 107.1.
1: Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
0: Reklam.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Anubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanubada.
1: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Yarınlara.

0: Zorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.

Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyanist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: Sabahlar en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Lanoba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanoba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanoba.
3: Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digiturk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444 0555. NetHouse. Always faster, always connected.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Lanoba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanoba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanoba.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Capital Türk 107.1.

0: denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Bu devirde taahhüt mü kaldı? Kıbrıs Online'da taahhütsüz taksit fırsatıyla kredi kartına limit blokesiz, vade farksız olarak...

0: Beyler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
1: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1. Reklam. Lanoba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanoba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1

0: Kürk.
1: 107.1
0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

Bir numara. Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Lanoba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanoba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
3: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
4: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor. Yolculuğun ayrıcalıklı hali. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: CapitalTürk.net.

0: Capital Türk 107.1.
1: Reklam.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: Attention please, your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
0: En iyiler, en yeni frekansta.
5: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
6: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
7: Biz Athena.
8: Merhabalar, ben Bengü.
9: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Youtube'dan nefret ediyorum.
1: Reklam.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: Nersi Hanım.
1: Şaka yapıyorsun. Önder.
0: Ne haber?
1: İyi, sen?
0: İyidir valla. Kaç sene oldu bu arada?
1: Valla 10 sene olmuştur.
0: Hala muhteşem görünüyorsun.
1: Sen de çok iyi gözüküyorsun.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyi.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Erkek arkadaşım Carlos, evet. Önder.
0: Carlos, Önder.
1: Yerimize geçelim.
0: Tamam. Görüşürüz. Konuşuruz. Tamam.
1: Tamam.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanubada.
4: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.

0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu Capital Türk
1: 107.1.

0: her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digiturk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksit de ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444-0555. NetHouse. Always faster, always connected.

0: CapitalTürk.net. Tıkla. Dinle. Capital Türk 107.1.
1: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanubada.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Reklam. Lanuba'da unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanuba'da buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
1: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Biz Athena.
3: Merhabalar, ben Bengü.
4: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.
5: Sık.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
5: Capital Tour.
6: Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz. Capital Türk
7: 107.1.
8: Capital Türk'e bayılıyorum. Bayılıyorum.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.

0: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanubada.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: Kofi İnteras Neopark AVM yine üst yolda.
1: Dinlemek istediğin ne varsa Capital Türk'te. Capital Türk. 107.1.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.
3: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
1: Lanubada.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta.
6: Yarınlara.
7: Ben bizim için...

0: CapitalTürk.net. Tıkla. Dinle. Capital Türk 107.1.
1: Reklam.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.

Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: 107.1 Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.
3: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
5: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
6: En iyiler, en yeni frekansla. Capital Türk 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Capital Türk. Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz. Capital Türk
5: 107.1.
6: Capital Türk'e bayılıyorum.

0: Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
5: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
6: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda.
7: Capital Türk.

yok. Dinlemek istediğin ne varsa Capital Türk'te. Capital Türk. 107.1. Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 10.

0: istediysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: Capital Türk.
2: 107.1.

Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
4: Adanın lider interneti NetHouse'dan kaçırılmayacak fırsat. Kesintisiz internet, sınırsız spor heyecanı tek pakette. Yıllık 20 megabit ev interneti al, Digitürk yıldız dolu paketin keyfini çıkar. Süper Lig, Premier Lig, Formula 1 ve daha fazlası seninle. Üstelik taahhütsüz, taksitle ayda sadece 1499 lira. Hemen ara, bu fırsatı kaçırma. 444-0555. NetHouse. Always faster, always connected.

0: Benim denizim, karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin. Delisin, delisin, delisin.
1: Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz. Capital Türk
2: 107.1.
1: 107.1.
2: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük, panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
3: Changar loves you.
4: Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyel ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: La Nuba.
6: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
7: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor. Yolculuğun ayrıcalıklı hali.
1: En iyiler, en yeni frekanslar. Capital Türk 107.1.

0: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Biz Athena.
3: Merhabalar, ben Bengü.
4: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.
0: Sakın bir yere ayrılmayın.
5: Capital Türk 107.1.
6: Reklam.
7: Bu devirde taahhüt mü kaldı? Kıbrıs Online'da taahhütsüz taksit fırsatıyla kredi kartına limit blokesiz, vade farksız olarak

0: Bilgisayar'da bir ay bedava. Detaylı bilgi 0392 444 0433. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
2: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütör.

Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Radyonuzda. Capital Türk 107.1. Rocky, what's going on?

0: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
3: Dinlemek istediğin ne varsa Capital Türk'te.
4: Capital Türk. 107.1.

0: Asıl Türk.
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Lanubada.
4: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
5: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
6: 107.1.

0: Gençler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Attention please. Your flight will be departing shortly. Please proceed to your gate.
4: Bosfor'un ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. Terminal ve pasaport sırasında beklemeyin. Fast Track'le hızlı geçin. Bosfor Lounge'da kahvenizi keyifle için. Bosfor, yolculuğun ayrıcalıklı hali.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşün.

0: Gençler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 1.
1: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 10.

0: boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Capital Türk Akustik.

sofra yerinde bir taşa. Gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

0: Türk Akustik. Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
4: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
5: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
0: Capital Türk Akustik.

0: yere.
1: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük, panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
2: Changar loves you. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
3: 107.1 Capital Türk.

0: Capital Türk Akustik 107.1 107.1
1: Reklam. Lanubada unutulmaz bir Halloween parti sizleri bekliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi tüm cadılar Lanubada buluşuyor. Geceye özel şovlar, sürprizler ve çekilişler sizinle. Resident DJ'lerimiz Doğuş Kılıç, Karlax, Samet Bozyeli ile sabaha kadar sürecek bu gecede şansına da yer aç. iPhone 18 Pro Max çekilişi seni bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. La Nuba.
2: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnapiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnapiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde Kırnapiliçleri hem sağlıklı hem de

Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu Capital Türk 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın. Yana yana ah külle
4: oldum, bile bile üstüm vuruldum. Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: seni.
1: Capital Türk.
2: Sizin hikiriniz. Bizim playlistimiz. Capital Türk
1: 107.1.
3: Capital Türk'e bayılıyorum. Bayılıyorum.

gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.
6: Sık.

Emre Aydın. Ben Kenan Doğulu.